0: yapabilirim sana.
1: Şeyi fark ettim. Çatlı kapat. Biraz diyeceğim.
0: İki tane kuralım.
2: Kapat çocuğu.
0: Çatlı kapat.